0: Mode, oddaja o glasbi na internetu, samo na valovih Radia Študent.
1: Radio Studentin dinliyorsunuz. Burası 89.3. Size net, keyifli bir dinleme ve keskin görüntüler diliyoruz.
2: Radar. Otvorena radijska.
3: Umetniško-teoretska.
2: Eksperimentalna platforma.
3: Študent.
2: Večna radio student Pikasi. Pošiljnica Radar.
4: Test 1, 2. Test 1. Test 1, 2. Test.